0: mahoy malang yaba utuh kayan bakun mamulaga.
1: Meiyou zou bu guo de shan,
2: zhi you bu gan kai de lu.
1: Zou ba, hui jia lou.